Yebo. Uyabona manje nginikhumbuza kudala, siyezwana. Nginikhumbuza mzukwane, siyezwana.